Gidin adımı canan namırda bacıya sınma diye sınmır ki la sayı çoğdurma ne varışın dosun. Kanda mindo tadara tüzüm gidişin şey var. Tam ciki. Tüm nizim eve işe lüçün çoğu dağcı başın rağdum bar adı.